0: Salak günüz kayu.
1: Salak is kayu.
0: Salak günüz kayu.
1: Salak is kayu.
0: Mamu.
1: Mamu.
0: Kuldur adam uy hinyam.
1: Kuldur adam uy hinyam.
0: Mamu. Salak günüz kayu.
1: Mamu. Salak is kayu.
0: Mamu. Yıldan is kayu.
1: Mamu. Yıldan is
0: kayu. Mamu. Yıldan is kayu. Mamu.

0: hentemen ve yaduğun. İllehu hentemen ve yaduğun. İllehu hentemen ve yaduğun. İllehu hentemen ve yaduğun.
1: Ay ay ay.